Çok iyi projeksiyon. Haro samumada. Metine sumengti kimona gel. Mekon var mekona. Abeku. Anman.